ormanda yürürken. Güneşin ışıkları yaprakların arasından süzülür. Ormanda yürürken rüzgarlar ağaçların arasından yol alır.

0: karşısında giderken
1: oysa ağaçların arası
0: güneş ışıkları yaprakların arasından gelir.
1: Oysa
0: güneş yaprakların